0: Farkın fazla. Sen de bu yeterli omuzu ve onlara verirsin. Yapsan siz duysan sarı sahip. Bu metikte naram kuzi pevenik bu naduna ve sizin bir şıklarınızı zindir.
1: Müzavet yok ya fazla.

0: Belki sağlık. Sefer ki sağlayı on izin, sefer ki sağlayı maydı ulkan gel.
1: Sefer ki sağlayı maydı ulkan gel.

0: Sounds good.
1: Olmalı evsiriydi Trafank ve bu verdi içi.
2: Trafankandır, bu verdi içi.